0: saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli Bloomberg için kaleme aldığı Değişen Dünyada Küresel Adalet Arayışı başlıklı makalesinde de Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacına vurgu yaptı. Veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya beşten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünya

dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında kritik bir diplomasi trafiğine imza attı. Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 gündeminde olacağını hatırlattı. Yeni partide isim tartışmaları sürüyor. İsim değişikliği kararı için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti isminin önünde küçük bir düzenleme yapabiliriz dedi. Olası bir yargı kararı karşısında alacakları tavrı açıkladı. İsim benzerliğini yargıya taşıyan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Perşembe günü açıklama yapacağını duyurdu. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Hakimlik eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Beyke içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Seda Savtağ'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda yakalanan 216 şüpheliden 189'u mahkemeye sevk edildi. Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 erkek cansız halde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. A Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz'da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Haberleri sunduk.

Namesi. Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Eylül'ün son günlerine yaklaşırken sabahların serinliği de kendini biraz daha hissettirmeye başladı. Yazın sıcak günlerini geride bırakıp sonbahara doğru ilerliyoruz. Efendim, çayımız kahvemiz hazırsa güne güzel şarkılarla ve güzel sohbetlerle başlıyoruz. Uzakları yakın eden radyonuz TRT Name'de 22 Eylül sabahına programımıza hoş geldiniz. Sabahın namesinde yapımcımız Alp Aslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkılarıyla sizinleyiz. Efendim, programımız Seçil Heper'in sesinden dinleyeceğimiz güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadet'in Kaynağı ait muhayyer namelerle başlıyor. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor.

Efendim programımız boyunca Terit Enami'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sevdiklerine ve bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. İyi ki varsınız. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi de yine bir Saadettin Kaynak eseri dinleyeceğiz. Muhayyer makamındaki eseri Vedat Kaptan Yurda Kul söylüyor. Ay doğdu, batmadı mı?

İşte seni seven benim, güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadet'in Kaynağı ait muhayyer şarkıyı Melda Kuyucu Kılıç seslendirdi. Musikimizin sevilen şarkılarıyla saat 10'a kadar TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz size. Efendim, yeni günün tüm dinleyenlerimize iyilik ve güzellik getirmesini dileyerek sözü yine şarkılara bırakıyoruz. Esma Başbuğ ve Hayati Günyeli, güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Erol Sayan'a ait muhayyer şarkıyı seslendiriyor. Her halinle, her şeyinle güzelsin.

FM TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve NX platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız eserleri TRT Name'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında şimdi Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Gürdi'yi şarkısını dinliyoruz. Hasan Eylen söylüyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Sabahın namesinde kalbimize şifa veren şarkılarla beraber yeni güne merhaba dedik. Efendim programımızda şimdi Emel Say'ın güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait şarkıyı seslendiriyor. Feryat.

Artık yeş erecek bir dalım yok, yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Necmettin Yıldırım'ın sesinden güftesi Türkan Ateş'e, bestesi Necdet Okaltıoğlu'na ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinledik. Efendim, 70'li yılların sevilen şarkılarından birine kulak veriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. O yılları özleyen dinleyenlerimize de armağanımız olsun bu şarkı. Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi eseri Belkıs Özener'in sesinden dinliyoruz. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm.

Sevilen şarkılarıyla musikimize unutulmaz eserler armağan eden Şekip Ayhan Özışık'ın bir eserini daha dinliyoruz. Şimdi Türk sanat müziğimizin kıymetli bestekarını saygı ve özlemle de anıyoruz. Ahmet Özhan, Üstadın Muhayyer Kürdi şarkısını seslendiriyor şimdi. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı.

Ayın kokusuyla başlarız güne. Hayatın telaşı başlamadan önce kendimize ayırdığımız bu kıymetli dakikalarda bir şarkı eski bir anıyı, bir makam, tatlı bir tebessümü hatırlatabilir. Çünkü şarkılar yalnız kulağa değil, gönlümüze de seslenir. Musikimizin sevilen şarkılarıyla bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Nigar Ulaerer'in sesinden güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bazı şarkılar vardır ki ilk namesinden itibaren insanı bambaşka iklimlere götürür. Sonbaharın serinliği, hafifçe esen rüzgarı ve mevsimin o sakin havasını hissettirir. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıda olduğu gibi Zekai Tunca, güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Tunca'ya ait Kürdi şarkıyla geliyor şimdi mikrofona. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi günün incisine kulak veriyoruz. Bugünkü kelimemiz hazan. Hazan, sonbahar, özellikle de yaprakların dökülmeye başladığı mevsim anlamına geliyor. İçinde biraz mevsim değişikliği, biraz da geçmişten gelen tanıdık duygular var. Biz de bugün hazan kelimesini hatırlıyoruz. Ama hüznünden çok sonbaharın sakinliği ve güzelliğini hissedelim. Sabahın namesinde Selahattin İnal'ın Nihavend eserini dinliyoruz şimdi. Ayşe Taş söylüyor. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

Zeki Müren'in icrasıyla Avni Anıl'ın Nihavend eserini dinledik. Efendim, kimi dinleyenlerimiz yeni bir şehre doğru yol alıyor, kimileri sevdiklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Yolunuz nereden geçerse geçsin, bu sabah gönüllerimizi aynı frekansta buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel bir yolculuk, huzurlu bir gün ve gittiğiniz yerlere hayırlı varışlar diliyoruz. TRT Name yol boyunca sizinle. Programımızın bu dakikalarında güftesi ve bestesi Hasan Esen'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Seda Gökkadar söylüyor. Peşinden çok koştum.

0: İstek zamanı.
1: Saatlerimiz 8-7'yi gösteriyor. TRT Name'de şimdi sözü biraz da siz kıymetli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan birbirinden güzel mesajlar bu sabah da gönüllerimizi ısıtıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu selamlar aynı duygularda buluşmanın en güzel örneklerinden biri oluyor. Efendim bizler de sizlerden gelen bu samimi satırlarla aynı namede buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknik yönetmenim Nurşen Gazi ve yapımcımız Alparslan Karı İbrahimoğlu ile birlikte. Ve günün ilk isteği Zeki Başoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Dönülmez akşamın ufkundayım, vakit artık şimdi çok geç, var git işine sen ey hancı. Sabahın namesi çoktan başladı demiş dinleyicimiz. Bu güzel satırlar için teşekkür ediyoruz. Sinan Işık da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Uran da bu esere ortak oluyor. Güfte Yahya Kemal Beyatlı, Beste Üstad Münir Nurettin Selçuk. Segah makamındaki eseri Alt Uruk'un sesinden dinliyoruz. Dönülmez akşamın okundayız, vakit çok geç, bu son fasıldır. Ey ömrüm, nasıl geçersen geç.

Karabük'ten Hürmet Özdemir Sabahın Namesi dinleyenlerini selamlıyor ve bu şarkıyı Karabük Türk Sanat Müziği Korosu yapım ve yayın ekibi ve bizlere armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşço'ya ait Hicaz şarkıyı Mine Geçidi'nin icrasıyla dinleyeceğiz. Efendim İzmir'den Maya Türköz de tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna Aydemir ve oğlu Atalay Aydemir'e ve Sabahın Namesi dinleyicilerine armağan etmiş bu şarkıyı. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı'da dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Ebru Temur, Necile İçmeli, Özlem Keskin, Orhan Ayaz ve Gündüz Direme armağan etmiş. Sağlıkla, huzurla, musikiyle geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Ve şimdi Mine Geçidi'nin icrasıyla Hicaz eseri dinliyoruz. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime, gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime.

Efendim 8:18'i gösteriyor saatlerimiz. Sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Aynı zamanda Hatay Antakya'dan Abuş Bakır da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Isparta'dan selamlıyor dinleyicimiz bizi. Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan aynı zamanda Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş bu eseri dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya'dan da Abuş Bakır. Güzellikler, mutluluklar bizimle olsun demiş ve Muazzez Abacı'dan bir şarkı istemiş. Eşi Gülşen, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan ediyor. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz. Güftesi İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz eseri. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler, olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter.

Mersin Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağı yapım çalışması kapsamında Mersin Kuyuluk istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak çıkış kolu 18 Eylül 2026 tarihinde saat 20.15 itibariyle trafiğe kapatılmıştır. Ankara Çevre Otoyolu'nun 10-11. kilometreleri arasında 18 Eylül 2026 ve 2 Ekim 2026 tarihlerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun Dış Daire istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar süresince İnce Kavşağı Eskişehir yönü ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ile 23. kilometreleri arası 17 ve 29 Eylül 2026 tarihlerinde DSİ Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Dursunbey Harmancık yolunun 28 ile 33. kilometreleri arasında 10 Eylül 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 23, İzmir 29, Ankara 26, Adana 32, Zonguldak 23, Samsun 25, Erzurum 21 ve Şanlıurfa 35 derece olacak. Efendim, saatler 8.29'u gösteriyor. Hava ve yol durumunun ardından sabahın namesinde istek zamanına dönüyoruz şimdi. Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı teknik yönetmenimiz Nuşen Gazi, yapımcımız Alp Hasan Kara İbrahimoğlu, eşi Yıldız Erzi ve tüm sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyor. Funda Arar'ın icrasıyla güftesi Ayhan İlter'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz şimdi. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

Esnamesinde şimdi Bucak'tan Ali Yöntem'in isteğini yerine getiriyoruz. Efendim Eşu Hava Nur Hanım'a Hatice Okur, Zafer Özkar'a Fatma Açan, Yıldız Erzi'ye armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. 8.34'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Mehmet Gücü Yener'de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ve bu şarkıyı Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koç, Can Polat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ordu'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz TRT İzmir Radyosu'ndan. İbrahim Kaçar Konya'dan selamlıyor tüm dostlarını. Aynı zamanda Salih Kurt da Manisa'dan yine bizlere günaydın deyip tüm sevdiklerine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Yaşar Özel'in icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazgâr şarkıyı eşlik ediyoruz. Saymadım kaç yıl oldu senelerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahı Namesinde istek zamanı devam ediyor. Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acı Burç TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına ayrıca Erhan Göksu, Servet Kaya, Ali Özyener, eşi Bilgi Hanım ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Efendim Manisa'dan Salih Kurt da sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak

olan dinleyicilerimiz arasında Almanya'dan Fatma Ateşok herkese günaydın diyor. Almanya'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ormanbeyi köyü Tokat'tan İlyas Aydın da yine dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Mithat Kaykı yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İhsan Özdoğan günümüz aydın, ocağımız şen olsun demiş ve sizler aracılığıyla İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt ve TRT Name ekibimize armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Gülşehir ve Nevşehir'e selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz biz de. Son bir isteği daha alalım. İhsan Demircioğlu herkese günaydın diyor. İzmir Radyosu'na sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz ve bu şarkıyı size de armağan ediyoruz. Umut Akyürek güftesi ve bestesi Üstad Yılmaz Yüksel'e ait Hüzzam şarkıyı seslendiriyor. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

Sabahın Namesi'nde şimdi Hatay Antakya'dan Mehmet Anlız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Efendim bu şarkıyı Mehmet Buluyurt, Salih Kurt, Güler Sunar Karahan, Meral Özhan, Hatice Okur, Sıdıka Tavukçu, Nurten Şenmerdan, Maya Türköz, İbrahim Özdemir, Nazire Metin ve Fatma Ateşok'la Ayla Seyhan'a armağan ediyor dinleyicimiz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan bizlere selam veren dinleyicilerimizdendi. Eşi Zeynep Hanım ve çocuklarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aydın Efeler'den Adnan Önemli yine tüm TRT Name dinleyenlerine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Zeki Gün Burdur Esenevler'den sıradaki şarkıyı Sabahın Namesi ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve sevdiğim herkese armağan etmek isterim demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz diyoruz ve şimdi güftesi Nesrin Aksoyer'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam şarkıyı Muazzez Ersoy'un icrasıyla dinleyeceğiz. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim, ne dumanım kalmış ne de küllerim.

Efendim, Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş bu şarkıyı. Aynı zamanda Muharrem Yorulmaz da Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Tüm sevdikleriyle birlikte armağan ediyoruz. Son olarak Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe ve tüm sevdikleri ne de armağan edelim bu eseri. Nalan'ın icrasıyla İsmet Nedim Saçi'nin Muayyer Kürdi şarkısını dinliyoruz şimdi.

Ben Erdek'ten Gülsefa Koç İlkcan Polat gönül dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Bir mevsime elveda, bir mevsime merhaba derken ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan soluyor isimli eseri istemiş bizden. Tüm sevdiklerini de ortak etmiş bu şarkıya. Çorum'dan Osman Angay, oğlu Ahmet Angay ve kızı Rabia Angay'a ve torunlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor tüm sevdiklerini. İlk ve son durağımız olan TRT Name'deyiz demiş. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den selamlıyor tüm sevdiklerini. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Ares'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Kayseri'den İsmet Köklü, Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arsin'den selamlamış bizleri. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz, var olunuz. Efendim Seydi Kemer'den Bayram Gökçen'de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz, gönül verdiğiniz için sıradaki şarkıyı da eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime'ye ve eniştesi Osman Tacar'a ve torunlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli de bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Bu şarkıyı da Tavşanlı halkı ve Ali Yürü'ye armağan ediyor. Şimdi Handan Odabaşı'nın icrasıyla güftesi ve bestesi Kamuran Yarkın'a ait mahur şarkıyı dinliyoruz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Efendim Bolvedin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Bu şarkıyı kendisine ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan etmiş dinleyicimiz Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla güftesi Necla Gürer'e, bestesi Erol Sayan'a ait Bayati eseri dinleyeceğiz. Antalya Korkut Elinden Hasan Cengiz de Avdan Köyü'nden bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Enis Türk bizlere günaydın diyor. Erhan Yavuz, Isparta Senirkent Başköy'den sıradaki şarkıyı efendim kızı Sena'ya ve 27 yıllık eşi Zübeyde Hanım'a armağan etmiş. Coşkun Makan, Akdeniz'in incisi, Antalya'dan TRT Name ekibine ve dostlarına günaydın diyor. Eşi Saadet Hanım, kızı Büşra ve gelini Hafize ve oğlu Osman Bakan'a armağan etmiş bu şarkıyı. Savaş Özat'a da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz diyoruz ve şimdi Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Sevval Şentürk'ün icrasıydı. Güftesi Şule Özmen'i, bestesi Hüseyin Erbaş'a ait caz makamındaki şarkıyı dinledik. Gittiğin gün sanki dündü. Didim'den Hasene Demirşahin'in isteğiydi bu şarkı. Efendim Didim'ler TSM korosundaki arkadaşlarına, Eskişehir Esiver TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmişti dinleyicimiz. 9.11'i gösteriyor saatlerimiz, sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Sıradaki şarkı Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun'da, kulağı sizde olan herkese günaydın Burçin Hanım demiş. Günaydın eşi Pınar Şetin Altun'a, TRT Name dostlarına, sağlık çalışanlarına hediye ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt da hayırlı sabahlar diliyor tüm sevdiklerine ve programda emeği geçenlere de teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz, kulak verip gönül verip bizlere eşlik ettiğiniz için. Efendim Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan selamlıyor bizleri. Fahriye Özdemir ise Osmaniye'den eşi Fadime Hanım'a, çocuklarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan İmran Ertu sıradaki şarkıyı kardeşine ve tüm dostlarına armağan etmiş. Bakalım hemen Zeki Gün de yine bizlere Burdur Esenevler'den selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Eşi ve çocuklarına ve torunlarına hediye ediyor bu şarkıyı. Son olarak Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay sıradaki eseri Güzel Yurdumun Güzel insanlarına armağan ediyorum, çok memnun olacağım demiş. Teşekkür ediyoruz, gönlünüz olsun. Melahat Gülses'in icrasıyla güftesi İlhan Şengün'e, bestesi İlgün Soysev'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Sakarya Camili'den Zafer Özkara'nın isteği bu şarkı. Efendim Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Can, Fevzi Akşen, Musa Özçelik, Mustafa ile Aydemir, Salih Kurt, Fevziye Çoldaş'la tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Kırık kaldı kalbimiz, ziyan ettik yılları. Hep birlikte dinliyoruz.

Sabahın Namesi'nde Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı radyosu başında olan tüm dostlara armağan ediyor dinleyicimiz Samime Sanay'ın icrasıyla. Güftesi Sadık Atay'a, bestesi Hüsnü Üstün'e ait icaz makamındaki şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Ceylan Şinşek Ayar, Samsun Atakum'dan selamlamış tüm sevdiklerini. Nusret Tiryaki yine Samsun Yakakent Kozköy'den Sabahın Namesi dinleyicilerine, koro ve ritim kursu arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten sıradaki şarkı Anamur'dan Koray Burçin Gülçin ve Dilşat Heybeli için olsun demiş. Öyle olsun. Musa Aytu Bartın'dan sevgilerini gönderiyor, selamlarını gönderiyor. Aynı zamanda bakıyoruz Hüseyin Bakırlı bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Sıradaki şarkıyı ablası Günseli Hanım'a, yeğenleri Turgay, Tülay, Yasemin ve Antalya'daki kuzeni Nuray Hanım'a ve tüm dostlarına armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz.

var olunuz diyoruz ve şimdi bir istek daha okuyalım. Kenan Karanfil ve tüm dostlarını da bu şarkıya ortak ediyoruz. Samime Sanay'ın icrasıyla dinliyoruz şimdi Hüsnü Üstün'ün Hicaz eserini. Kaşın gözün şöyle dursun, nazın beni öldürecek.

Efendim, şimdi Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Mersin'e kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Koro şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları, ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli dostu Saffet Bilir, Mersin'deki arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Ve bakalım başka kimler ortak oluyor bu esere. Efendim, Emine Atamer İstanbul Tuzla'dan tüm sevdiklerine günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz. Var olunuz bu güzel sözler için. Şimdi hep birlikte dinliyoruz Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini. Ali Suat Erdil söylüyor. Meşesiz dağlarda meleğen kuzu sürüden ayrılmış dermansız ağlar.

Gümüşler kasabasından Fatma Güngör Yücer Gelibolu'ya yolculuk başladı. Burçin Hanım, eşim Ali, kızım Güntülü ve Name dinleyenlerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı, yolunuz açık olsun diyoruz. Efendim, Arsuz Konacık'tan Semra Şen de bu şarkıya ortak oluyor şimdi. Van Erciş'ten Oktay Hançer, Yeni Günün Bütün Güzellikleri yurdumuzun her tarafına iyilik ve güzellik katsın demiş ve sıradaki şarkıyı eşim Miri Didem Hanım, çocuklarım Elif Esma ve aynı zamanda Elif Balcı'ya armağan etmek isterim demiş. Zafer Özkara yine bizlere Sakarya Camii'den günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Çan, Fevzi Akşen, Musa Özçelik, Mustafa Ayla Aydemir, Salih Kurt, Fevziye Çoldaş ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Emel Sürücü yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve bu şarkıyı da Sıla Hasreti çekenlere armağan ediyoruz. Gülten Duran Mersin'den güzel bir gün diliyor. Gönül dolusu sevgiler selamlar olsun Mersin'e. Efendim, TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Jale Özen de yine Özdere'den selamlarını göndermiş. Sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Niksar'dan Selami Kabakçı. Niyazi Enver Sağroğlu Merzifon'dan selamlıyor. Eşi Muhalla Sağroğlu, arkadaşı Zeki Özceylan, Süheyla Özceylan, Dursun Değirmenci ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan ediyor bu eseri. Son olarak Suzan Ülkü'nün isteğini okuyalım. Antalya'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Eşi Ahmet Bey'e, koro arkadaşlarına ve koro şefine ve kendisine armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim, Ali Özyeler'in isteğini yerine getiriyoruz. Dilara Acıburç Göksu, Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin ve TRT Name dostlarıyla birlikte koro arkadaşlarına armağan ediyor bu eseri. Ayşe Tunalı'nın icrasıyla Teoman Alpay'ın eserini dinliyoruz. At Kadehi Elinden Bin Parçaya Bölünsün.

Efendim, belki şu an kahvaltı masasındasınız, belki direksiyon başında, belki işlerinize doğru gidiyorsunuz, belki pencerenin önünde günün ilk çayını içiyorsunuz. Bizimle olduğunuz için iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Şimdi Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getireceğiz. Dinleyicimiz bu eseri eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına armağan ediyor. Aynı zamanda bakalım bu şarkıya kimler ortak oluyor? Aladağ Eynar Köyü'nden tır kaptanlarına armağan etmiş bu şarkıyı Mustafa Çatlar.

şarkıya. İşlerimiz kolay geçsin demiş, öyle olsun. Şaban Çardaklı Kahramanmaraş'tan günaydın diyor. Tüm şair ve yazarlara gelsin sıradaki şarkımız. Aynı zamanda Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun, Kahramanmaraş, Hakkari'ye, Doğu Beyzat'a ve Van'daki dostlarına armağan etmiş. Ve kitap okuyan tüm yüreklere de selam olsun Burçin Hanım demiş. Selam olsun. Hatay Arsuz'dan Semir Kelle de tüm dostlarını bu şarkıya ortak ediyor. Fatma Can Sabahın Namesi programına günaydın diyor. Çanakkale'den selamlamış bizleri. Her sabah uyandığım zaman TRT Name'nin güzel şarkılarını dinliyorum. Sıradaki şarkıyı da TRT Name dostlarına ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Efendim Osman Ölçer, Karadeniz'in hırçın ama samimi kıyılarından, Samsun ilk adımdan Ege'nin huzur kokan rüzgarların estiği İzmir'e, İzmir'de Kile'ye gönül dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Güzel sözleriniz çok kıymetli, teşekkür ediyoruz. Dikili'de yaşayan dayısı İlker Tekin Türk'e armağan ediyor bu şarkıyı ve tüm sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor İhsan Demirci. Hemen bakalım. Efendim bu şarkıyı Zafer Özkara'ya, Senia Cengiz Han'a, Meral Özsan'a ve Gülten Duran'a armağan ediyor. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz istediğiniz şarkıya. Hatice Öney bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Niğde'den Gökben Şahin de sıradaki şarkıyı Çandarlı'daki çok kıymetli büyüğümüz Sevgi Akoz ve eşi Ziya Akoz'a armağan etmek isteriz demiş. Çanakkale'den Engin Erdoğan da yine TRT Name dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Şimdi Hasan Eylen'in icrasıyla Senia Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz. Güftesi ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muhayyer Kürdi eseri dinliyoruz. Yalancı dünya, yalancı dünya seni neylemeli?

Efendim, Trabzon Ersin'den Sinan Öksüzoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde eşi Nuran Öksüzoğlu'na armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Ordu'dan Leyla Çabuk, Ümit Kaya Çelebi, Van'dan selam olsun demiş. Kemal Benli ve eşi Nuran Hanım'a armağan etmiş bu şarkıyı. İzmir'den Zehra Bıçakçı, aynı zamanda Ahmet Özçelik yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında, eşi Saynur Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den günaydın diyor. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet başta yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz. Servet Şahin günaydın diyor. Şevki Şahinoğlu yine bizlere selam vermiş. Aksaray Ihlara Vadisi'nden Nurullah Çoban ailesine, torunlarına, dağcı arkadaşlarına hediye ediyor bu şarkıyı. Efendim Sevilay Kalkan Pehlivan da Karadeniz Ereğli'den selamlamış bizleri. Günaydın diyoruz Karadeniz Ereği diye. Bizden bir şarkı istemişsiniz. Lakin yetiştirebilirsek yer vereceğiz. Yetiştiremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da gönlünüze alalım. Size ve tüm sessiz dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı. Eskişehir'den Tuncel Erol, aynı zamanda Mithat Kaykı, Edirne Uzunköprü'den eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hatice Okur, Antalya'dan Turunç Kokulu, sevgiler selamlar TRT Name dostlarıma demiş. Mavi Pembe Dünya istiyorum, biraz kalbimiz gülümsesin sıradaki şarkıya. Beni de ortak eder misiniz demiş. Sevgiyle ortak ederiz. İyi ki varsınız. Ali Yöntem yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ufuk Erdem Ankara'dan bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Erbağ'daki sevdiklerine armağan etti bu şarkıyı. Şevval Sam söylüyor. Güftesi Orhan Arıtan'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam eseri. Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık.

Efendim, şimdi Rıfat Ulupınar'ın isteğini yerine getiriyoruz TRT Name'de. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar bu şarkıyı yolda olanlara, gece çalışanlara, şifa bekleyenlere armağan etmiş. Ahmet Özhan'ın icrasıyla güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz eseri dinleyeceğiz. Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam ve eşi Nisa Hanım da bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda Hatay Antakya'dan Abdo Orçin, Edirne'den Selda Karayiğit gönül dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Eskişehir'den Zeki Gül, Fatma Açan yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu da bu şarkıyı eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e ve oğlu İbrahim'e armağan ediyor. Zeki Akdoğan, bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Müzeyyen Yücearda Bulut, günaydın Burçin Hanım, TRT Name dostlarım, emeği geçen herkese teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. İstanbul İstinye'ye de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dilek Yıldız bizlere günaydın diyor. TRT Name dostları ve ekibe sıradaki şarkı armağanımız olsun demiş. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Özhan'ın icrasıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok, bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Sabahın Namesi'nde artık programımızın yavaş yavaş son dakikalarına yaklaştık. Efendim Manisa'dan Mehmet Uluyur. Bu şarkıyı Sabahın Namesi dinleyen tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Adıyaman'dan İhsan Demirci de bu eseri Gülten Duran, Meral Özsan, Senil Cengizhan, Zafer Özkara ve TRT Name'nin yayın ve yapım ekibine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Benal Taraz ve aynı zamanda eşi Mehmet Bey ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Meral Büyük yine tüm sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Arzu Bostancıeri eşi İrfan Bey ve dostlarını ortak etmiş bu esere. Şimdi Hüner Coşkun Er'in icrasıyla dinliyoruz. Bu güzel şarkıyı sevmek ne güzel.

Hepsine bugünü programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Nuşen Gazi ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bu sabah da bize eşlik eden tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Perşembe günü aynı saatte TRT Name'de sabahın namesine tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la samimi ve istisnai bir diyaloğa sahip olduklarını söyledi. New York kentinde düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri başlıklı etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Temmuz ayındaki Ankara ziyareti ilişkilere yeni bir soluk kazandırdı dedi. Ülkeler arasında tesis edilen diyalog ve eşgüdümün küresel meselelerde olumlu neticeler aldırdığını vurgulayan Erdoğan, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacının artık somut bir yol haritasına dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sisteme yönelik reform çağrısını Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yayın Kuruluşu Bloomberg'de yayımlanmak üzere kaleme aldığı Değişen Dünyada Küresel Adalet Arayışı başlıklı makalesinde dile getirdi. Türkiye'nin reform arayışında sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini kaydeden Erdoğan, ülkelerin müşterek zeminde buluşmasının uluslararası sistemin meşruiyetini güçlendireceğini söyledi. Bu yıl 81. kez bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. Rusya Avrupa ile savaşmayı planlıyor mu sorusuna yanıt arayışları sürüyor. Fransız istihbaratından sızdığı öne sürülen bir rapor başkent Paris'te tartışılıyor. Raporda Moskova'nın gelecek yıl bu aylarda Avrupa'ya geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı iddiasına yer verildiği belirtiliyor. Rapora göre Avrupa'daki büyük enerji santralleri, telekomünikasyon ağları ve içme suyu altyapısı da olası hedefler arasında bulunuyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Avrupa ülkelerini hedef almayacağını yineledi. İstanbul'da sermaye piyasalarında manipülasyon yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik soruşturma çerçevesinde bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonda piyasayı manipüle ettiği iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yakalanması içinse çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 84. oturum sona erdi. Dünkü duruşmada tutuksuz sanıkların savunması alındı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan iş insanı Tamer Gümüş, sanıklardan Ümit Polat'a para verdiğini inkar etmediğini ancak bunun daha fazla ihale almak amaçlı olmadığını söyledi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 suç eyleminden sorumlu tutuluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin ev veya iş yeri bedelinin tamamını tek seferde ödeyerek tapusunu almak isteyenlere yönelik %25 indirim kampanyası başlıyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç geçen yılın Haziran ayının sonunda başlamış olan

alan, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Kampanya başvuruları bugünden itibaren 19 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabilecek. Avrupa Birliği kullanıcıların konum verilerini yasalara aykırı şekilde işlediği belirlenen Google firmasına 403 milyon avro ceza verdi. Google'a veri ihlallerinin düzeltilerek Avrupa Birliği mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla 6 ay süre tanındı. Spor. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali derbiye sahne olacak. Final maçında Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş bu akşam kupa için mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sağlık, mutluluk dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir güne yine unutulmaz şarkılarla, sevilen eserlerle merhaba diyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında yayında olacağız. Bugün nostaljik yayınımız bir Erol Sayan şarkısıyla başlıyor. Güftesi Necla Gürer'e ait Bayati makamında bir esere yer vereceğiz. Bu eser Yaşar Özel'in 1977 yılında yayınlanan Yalnızlıklar İçinde isimli dörtlüsünün içinde yer almaktaydı. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Muazzez Abacı 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir Şükrü Tunar şarkısı ile konuğumuz oldu. Yine Uşak makamının kardeş makamı olan Hüseyini makamında anonim bir türküyü dinleyeceğiz. Fatma Nurten Demirkol bizlerle. Menekşe kokulu yârim.

0: keserim. Yakınlara gelirsen alır giderim.
1: Ankara Radyosu sanatçılarının sesinden sevilen şarkılarla zaman yolculuğumuz devam ediyor. Bahadır Özüşen bizlerleydi. Yine anonim bir İstanbul türküsü seslendirdi sanatçımız. Efendim şimdi ritmimizi bir parça düşürelim. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatkarı Ela Altın'a kulak verelim. Sanatçı Fehmi Tokay'ın Güftesi Rüştü Şardağ imzalı Bayati şarkısıyla konuğumuz oluyor. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

yüzü renklendiren bu uşak türküde Kemal Caner bizlerle birlikteydi. Programımızın şimdiki bölümünde ise Ras ve Mahur makamında şarkılar dinleyeceksiniz sevgili dinleyenlerimiz. İlk olarak Melahat Gülses'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1998 yılında seslendirmiş olduğu kayıt Türk müziğinde unutulmaz süper şarkılar isimli albümde yer almakta. Bir Ferit Sıdal şarkısı Güfte Sedat Ergintuğ imzalı. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Dudak Yürek 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümde seslendirmiş olduğu anonim bir türküyle bizlerle birlikteydi. Bahçeye indim ki asma salınacak, yer gelip sallanacak. Efendim bu güzel şarkının ardından bu defa rast makamında Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ülkü Aker'e ait şarkısında İzmir Radyosu sanatçılarından Güldehen Marmara'yı ağırlıyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. İsterim ki seninle birleşsin İsterim ki seninle birleşsin kaderimiz. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Filiz Şatıroğlu yine rast makamında günümüzü renklendiren harika bir eseri seslendirdi. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Evet efendim, rast makamı Türk musikimizin çok özel makamlarından biri. Hatta en temel makamlarından birisi diyebiliriz. Kökenleri de çok eskiye dayanıyor. İlk kez 14. yüzyılda Sefiyüddin Abdülmümin'in eserlerinde denk gelinmiş. Sonrasında Abdülkadir Meragi'nin Kâr-ı Muhteşem, Kâr-ı Natık ya da Sofyan Nakış Bestesi gibi eserlerine de rastlıyoruz. Ve tabii ki bu kadar köklü bir makamdan sonra yine ona kardeş bir makam, Mahur makamında bir başka şarkıya kulak verelim. Bir Münir Nurettin Selçuk bestesine, Güfte Vecdi Bingöl'e ait, kıymetli sanatçımız Münip Utandı'nın o ruhumuza huzur katan sesinden dinleyelim. Aşık'a Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider.

Nesin Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık efendim. Nostaljik ve harika bir müzikal örgüyle düzenlenmiş bir Avni Anıl şarkısı dinledik. Nihavend Eser'in güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan imzalıydı. Birliklerimiz devam ediyor. Yine günümüzü renklendirecek şahane bir potpori dinleyeceğiz. Bu defa Ankara Radyosu sanatçılarından Deniz Macaroğlu bizlerle sanatçı Rast ve Mahur makamından oluşan eserleri sizlere sunacak.

Gözleri aşka gülen taze Söğüt dalısın. Türk filmlerinin unutulmaz şarkılarından Bir Gün Doğdu Duran klasiğine kulak verdik. Gülden Sarıkahya bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlar, programımıza yine Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi yine ruhumuzu dinlendirecek harika bir Kemani Serkis Efendi bestesini dinleyeceğiz. Bekir Ünlü Ateer'in yer aldığı Eşref Vakti grubunun albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Klasik Türk musikimizi Batı müziği enstrümanlarıyla harmanlayarak çağdaş bir form elde eden Yıldırım Gürses bizlerle birlikteydi. Sanatçı sözlerini Cengiz Han Mutlu'nun kaleme aldığı Niyavend eserini seslendirdi. Çal Kanunum Çal. Yine hareketli, dinamik bir şarkıya kulak verdik. Bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz düşürüyoruz efendim ve Niyavend makamında bir Avni Anıl şarkısında Emel Sayın'ı ağırlıyoruz. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Dinleyeceğimiz Avni Anıl bestesinin sözlerini Turgut Yarkent kaleme almış. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum. Yıllardan beridir yalvarıp durdum, sevgilim demeyi öğretemedim.

Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana. Necip Mirkelamoğlu'nun Yavent şarkısını Nesin Sipahi icrası ile dinledik. Bu vesileyle Ege'nin incisi güzel İzmir'e de selamlarımızı yollayalım efendim. Ve Ankara'ya uzanalım. Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut'tan bir Münir Nurettin Selçuk eseri dinleyelim. Yavent eserin güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler. Sahil seni, rüzgar seni, akşam seni bekler.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Ayşe Taş, dramalı Hasan Hasküler şarkısıyla bize seslendi. Ya Rab kalbimin sahibi nerede diye sordu. Yine Nihavend şarkılarla geçmiş zaman olur ki programındaki nostaljik yolculuğumuz devam etsin. Şimdi 1984 yılına uzanalım ve Yaşar Özel'in uzun çalarında yer alan bir Avni Anıl şarkısına kulak verelim. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi Abbas Demirtaş imzalı. Söyletenle söyleyen dil hepsi bir, Leyla'sıyla Mecnun'uyla hepsi bir.

Klasik Türk müziğimizi Batı müziği ezgileriyle sentezleyen ve çağdaş Türk müziğinin özel namelerini dinleyicilerle buluşturan kıymetli bir bestekar Yıldırım Gürses'in güftesi Mustafa Sevilen'e ait Nihavend şarkısını Meda Şen Sancakoğlu'ndan dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz renklendi efendim, ritmimiz arttı. Ancak şimdi bir parça ritmimizi düşürelim istiyorum. İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Mehmet Düzar'dan dinleyeceğimiz Hicaz Keman Taksimi'nin ardından değerli sanatçı Mehmet Şafak'a kulak veriyoruz. Mehmet Şafak, Hicaz makamında bir Naci tek tel bestesiyle bize sesleniyor. Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı.

TRT 50. yıl özel Bugünden Sesler albümünden 2014 kayıtlı bir Kadri Şençalar bestesini dinledik. Hicaz makamındaki bu eseri değerli sanatçımız Nusret Yılmaz seslendirdi bizler için. Birlikteliğimize yine nostaljik şarkılarla devam ediyoruz. Ankara Radyosu'nda Ali Şenozan şefliğinde beraber ve solo şarkılar programında seslendirilmiş bir Erol Sayan bestesi. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Taner Şener imzalı, kıymetli sanatçımız Mehmet Özkaya bizlerle. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Mustafa Erses yönetiminde Ankara Radyosu'nca hazırlanan Solistler Geçidi programında seslendirilen Sabri Süha Ansen'in Hicaz şarkısını Suat Yıldırım'dan dinledik. Çiçekler takmış başına, perçem düşürmüş kaşına. Birlikteliğimize Hicaz makamında şarkılarla devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise Zekai Tunca'nın güftesi Seyhan Girginer ve Zekai Tunca'ya ait olan şarkısını Nalan Altınörs'ten dinliyoruz. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla. Hüsnü Üssü'nün güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken sizlere Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Tülay Canik bizlerle birlikte olacak. Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınmış Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirecek. Vedalarımızı hareketli ve coşkulu yapmak istiyoruz. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin diyecek sanatçımız.

Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleyici Asker Zeki Duygulu bestesini Tülay Cenik yorumuyla dinledik. Yine kıpır kıpır bir esere kulak verdik ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Nihavend'den Hicaz'a, Kürdeleyici Asker'dan Hüseyin'i, Uşak, Rast ve Mahur makamına uzanan çeşitli bir makamsal yapı içerisinde harika şarkılarla güzel bir yolculuk gerçekleştirdik. Biz çok keyif aldık diliyoruz. Sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Aynı zamanda bizleri yurdumuzun dört bir köşesinde dinlemekte olan siz sevgili gönül dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bizlere iletilerinizi yolluyorsunuz. O güzel dileklerinizi iletiyorsunuz. Her birinize geçmiş zaman ekibi olarak sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri çok keyifli bir Hasan Esen şarkısında Hasan Eylen'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise binasının yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açılması sonucunda ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi altına alındı. Turgutlu

0: Albayrak Mahallesi'ndeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayın ardından kaçan saldırgan yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocukla annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da okul yakınında ateş açılması konusunda açıklama yaptı. Olayın failinin yakalandığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirten Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerine gittiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la samimi ve istisnai bir diyaloğa sahip olduklarını söyledi. New York kentinde düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri başlıklı etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Temmuz ayındaki Ankara ziyareti ilişkilere yeni bir soluk kazandırdı dedi. Ülkeler arasında tesis edilen diyalog ve eşgüdümün küresel meselelerde olumlu neticeler aldırdığını vurgulayan Erdoğan, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu yıl 81. kez bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha Filistinlilerin haklı davasının sesi olacağı mesajını verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak amacıyla New York'a gideceğini açıklamasının ardından Başkan Trump'la olası görüşmesi merakla bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara bölgesindeki bir petrol tesisini vurdu. Saldırıda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'ya saldırılarında başkent Kiev'in yanı sıra Dnipro kentindeki bir sanayi tesisiyle depolarını hedef aldı. Saldırılarda üç kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Mahkemeye çıkarılan eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verildi. Adliyeye sevk edilen Ömer Vatan ve Kazım Beyki hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı bildirildi. İstanbul'da sermaye piyasalarında manipülasyon yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik soruşturma çerçevesinde bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonda piyasayı manipüle ettiği iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen bir kişinin yakalanması içinse çalışma başlatıldı. Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından 19 Eylül Cumartesi günü cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, denizde bulunan cansız bedenin kazada hayatını kaybeden Mehmet Bayhan'a ait olduğunu açıkladı. Spor. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali derbiye sahne olacak. Final maçında Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş bu akşam kupa için mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.
2: Sada.

Vakti zamanında diye başlayan cümlelerimizin hatırına o dönemi yaşatan birçok şarkı ve türküyle merhaba diyoruz sizlere bu dakikalarda. İstanbul'un sokaklarından İzmir'e ve daha birçok şehirde nefes alıyoruz notalarımızla. Bu hafta yine Hicaz bir şarkı, Dede Efendi'nin bestesi. Dinlerken ne hatırlatıyorsa geçmişe dair güzelliklerle düşsün yüreğinize dostlar. Vakti zamanında başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet, hoş geldiniz demiştik. Kimleriz biz? Az önce ilk şarkımızı derinden keyifle seslendiren sevgili Güldehen Marmara programımızın solisti. Kemanda Selçuk Gönüldaş, Fiyaro'da Manolya Şensesli, Klasik Kemençe'de Gülten Yeğin. Ud'da Efe Kaşıkçıoğlu, Kanun'da Selim Gönüldaş. Neyde Salih Yurttaş, Klarnet'te Tolga Akşit, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli ve Klavye'de Caner Aral. Programı sizler için Nihan Yoyan hazırladı. Sesimizi sizlere Fırat Öztuğran ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Sevgili dostlar, bugün Türk müziğinde sesi ve besteleriyle olduğu kadar özellikle sahneye taşıdığı farklı ve yaratıcı görünümüyle adını yazdıran Zeki Müren bölümümüzün konuğu. Sevenlerinin gönlünde hep farklı bir yere sahipti. Sesi, şarkıları, konuşma dili, diksiyonu, çizdiği kıyafetleriyle hep ilgi çekti. 6 Aralık 1931 Bursa doğumlu. 64 yıllık ömrüne neler neler sığdırdı. Ama en çok da sesi ve besteleri hiç unutulmadı. İşte bir şarkısı. Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık. Gönül boş, gözüm yaşlı, dudağımda hıçkırık. Bir hüzzam eser. Ney Taksim'de Salih Yurttaş.

Zeki Müren, Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker'den solfej ve usul dersleri alarak müziğe başladı. İstanbul'da lise yıllarında Agapos Efendi ve Udi Kirkoy'dan dersler alarak musiki eğitimini ilerletti. Şerif İçli, Refik Fersan ve Sadi Işılay gibi önemli üstadlardan eserler meşketti. Şimdi bir uşak eser sunuyor sizlere. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Zeki Müren 300'e yakın şarkı besteledi. Birçok Yeşilçam filminde rol aldı. Sanata katkılarından dolayı 1991 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Ve bir Uşak şarkıyla devam ediyoruz. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir. Gözlerin hayat verir, aşkın ise elemdir.

Tarih 24 Eylül 1996, akşam saatleri. Yıllardır ekranlara çıkmayan sanat güneşi uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşuyor. Hasretlik var, heyecan var, coşku var. Yeni

Nesil habersiz ama o telaştan onlar da şaşkın. Eski nesil yani 40'lar, 50'ler, 60'lar. O saat, o yayın saati. Gelse de kavuşsak paşamıza hayalindeler. O saat geliyor, çatıyor. Son Gece isimli siyah bir elbiseyle çıkıyor sanat güneşi ekrana. Yüzündeki tebessüm hep aynı, özlenen. Yine o zarif Türkçesi, duruşu. Özlemişiz, çok özlemişiz cümlesi neredeyse tüm evlerin pencerelerinden yayıldı gökyüzüne. Radyoda ilk solo yaptığı mikrofon hediye edilecekti. İlk kez dinleyicisiyle buluştuğu, ilk notaları paylaştığı, o ilk heyecanını yaşadığı emektar mikrofon. Ona sımsıkı tutundu. Sanat hayatının ilk adımıydı o mikrofon. Belki de ilk dostu, ilk sırdaşı, aşkı, ilk şarkısı. Sonrası sessizlik, bekleyiş, umutsuzluk. O mikrofonu taşıyamadı Zeki Müren. Birlikte başladıkları o yolculuk o gece son buldu. Üzerindeki kıyafetin adı gibi son geceydi. O çok sevdikleriyle son kez buluştu. Bir muhabbet kuşu gibi uçup gitmişti Zeki Müren. Sanat güneşimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

0: 1960 yapımı siyah beyaz bir Yeşilçam filmi. Aşk Hırsızı. Başrolde Zeki Müren. Filmin senaryosu kadar şarkıları da oldukça beğenilmişti o yıllarda. Hadi gelin sevgili dostlar, bu filmden kısacık bir bölümü ve ardından Zeki Müren'in o güzel sesinden şarkısını dinleyelim.
1: Ah efendi oğlum, şu yeni kapıda okuyan bir bandırmalı Celal var. O gelecekti de görecektin sen sesi ya, patronu bırakmamış.
2: Ah yazık oldu, var mıydı onun gibisi amca?
3: Belki rica etsek bırakır.
4: Bırakmaz o Hamdi olacak sinek, bırakır mı hiç?
1: Ne oldu efendi oğlum, bir kusur mu ettik?
5: Ha, estağfurullah efendim, benim sesim de biraz fena sayılmaz da, isterseniz okurum.
1: Tabii, memnun olurum.
4: Tabii. Hangi şarkıyı biliyorsun
5: abi? Buna devam et kardeşim.

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 13.32'yi gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayınımız vakti zamanında güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Eserimizin bestekarı Sadi Işılay. Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.
2: Ben de...

0: şunu söylemek istiyorum Hakan'cığım. Sadece seni iptal etmek zorunda kaldık çünkü bir sürprizimiz var.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Pardon, pardon. Ben de dedim normalde. Peki, o zaman.
0: Haftayı dinleriz inşallah onu.
1: Peki, o halde devam ediyorum ben. Öyle mi? Peki. Adında bile hikaye var aslında. Kırık hava.
0: Evet.
1: İçimizde tamamlanmamış ne varsa bir şarkıyla çıka gelmesi yarım kalmışlıkların. Uzun zaman sonra unuttuğunuz bir defterin sayfalarını çevirmek gibi. Söylenmemiş sözler, yaşanmamış günler gibi. Hayatın en garip tarafı gibi. Kırık bir tarafı. Bir aşk kırılıyor mesela, bir dostluk, bir hayal ya da insanın kendine dair kurduğu bir cümle. Bu şarkı bir şeyleri tamamlar mı bilemeyiz ama yüreğimizden usulca geçeceği çok belli. Hüsnü Arkan imzalı Kırık Hava, Gülden Marmara yorumuyla bizlerle.

Zamanlı zamansız gelir bazen türküler, çalar kapınızı. Bu üretmek boynumuzun borcu elbet. Zihnimizin en el değmemiş yerlerinde ağırlarız onları. Kulaklar işlevsizdir türküler çalınırken. Çünkü yüreğimiz çoktan devreye girmiştir. Gözünüzün yaşı, hayat sofranızın aşı. Yaraya deva, isyana dua. Susana, söylemeyene dildir. Türküler ve o türkülerin babası Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. 25 Eylül 2012'de kaybettiğimiz Üstad Neşet Ertaş.

0: Sevgili dostlar, bugün size bir sürprizimiz vardı. Bu özel günde Türk Halk Müziği sanatçımız sevgili Sedat Yavaş'ı konuk ettik stüdyoya. Sevgili Sedat, hoş geldin.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Bu özel günde belki bir iki söz söylemek
1: tabii
0: istersin.
1: Tabii ki büyük usta Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle tekrardan anıyorum. Bıraktığı değerler çok büyük. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sağ olsun yapımcımız Nihan abla bugün dedi ki, böyle güzel bir programda Neşet Ertaş'ı anmadan olmayacak. Onun daveti üzerine geldim. Çok kıymetli ustalarla ve sizinle birlikte burada olmaktan çok mutluyum.
0: Biz de aynı
1: birkaç türkü daha söyleyeceğiz inşallah.
0: Tabii, o halde seher vakti çaldım yarın kapısını diyelim mi?
1: Tabii ki.

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Büyük ustaya tekrardan rahmet diliyorum. Böylesine güzel eserler bıraktığı için.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiğin, bizi kırmadığın, bu özel günde bizlerle birlikte olduğun için sevgili Sedat Yavaş. Teşekkür sevgili ediyorum, dostlar, biz de yavaş yavaş sizlere veda edelim. Sevgili dostlarımızla birlikte. O halde sözü onlara bırakalım.
2: Tabii.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türk evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve

etti. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. BM Genel Kurulu kapsamında peş peşe toplantılara katılan Fidan, bölgesel güvenlik ve Gazze gündemiyle mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, MİK'te Dışişleri Bakanları toplantısına da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta küresel ekonomideki adaletsizliğe dikkat çekti. Dünya nüfusunun %14'ünün küresel ekonomiden sadece %1 pay aldığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin COP31 zirvesinde bu ülkeler için yeşil sanayileşme inisiyatifini başlatacağını duyurdu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızlı müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütüne katalog evlilik operasyonu düzenlendi. Örgüt içi katalog evlilik faaliyeti yürüttüğü belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor, narkotik ekipleri iş yerleri ve vale noktalarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcısı olduğu iddia edilen 160 şüpheli gözaltına alındı. Bir tıra düzenlenen operasyonda ise yakıt deposunda gizlenmiş 224 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. CHP'de bu hafta gündem yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü MYK'yi toplayacak. Cuma günü ise CHP'li milletvekilleri yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında Bolu Abant'ta 3 günlük kampa girecek. Yeni parti olan büyük kurultay hazırlıklarına odaklandı. İl ve ilçelerdeki seçimlerin tamamlanmasının ardından genel başkanlık seçimi yapılacak. 14-15 Kasım'daki büyük kurultayda parti programı, tüzük ve logo da üyelerin gündeminde olacak. İsim özelliği nedeniyle yargıya taşınan parti adı içinse alternatifler hazırlanıyor. Tüketici güveninde yükseliş Eylül ayında da devam etti. Endeks %1,3 artışla 91,9'a yükseldi. Böylece tüketici güveni Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda gözler Birleşmiş Milletler zirvesine çevrildi. ABD-İran arasında olası temaslar piyasaların yakın takibinde. Gelişmelerle petrol fiyatları 100 dolar bandında seyrederken altında baskı sürüyor. Yurt içinde gram altın 6750 lirada hareket ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, New York temasları öncesinde Washington yönetimine tepki gösterdi. Pezeşkiyan, ABD'nin İran'ı teslim olmaya zorladığını söyledi çünkü bunu askeri yollarla başaramadılar dedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rus petrol tesisini vurdu. Rusya'da Ukrayna'nın birçok kentini hedef aldı. Saldırılar devam ederken Ukrayna ile Fransa hava savunma sistemi tedariki için anlaşma sağladı. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali derbiye sahne olacak.
final maçında Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş bu akşam kupa için mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programından hepinize merhaba. Program yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları ile birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız kimler hemen takdim edelim. Kemanda Murat Kadir Gök Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, utta Gökhan Macit, üç telli klasik kemençede Sercan Halili, klarnette Halil Kabacı, viyolonselde Ahmet Dinleyen ve ritim sazda Bilal Bilke bizlerle. Sevgili dinleyenler, Türk musikisi saz eserleri içerisinde önemli bir yeri olan peşrev ya da pişrev kelimesi Farsça piş yani ön, rev ise giden anlamında. Bu duruma göre pişrev önde giden anlamına gelmektedir. Gerçekten pişrevler bir faslın en başında çalınan saz eserleridir. Pişrevler genel olarak 4 hanelidir. Az sayıda 2, 5, 6 haneli olanları da vardır. Sevgili dinleyenler, programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi Tamburi Cemil Bey'e ait İsfahan makamındaki peşrevin ardından yine aynı makamda koromuzdan dinleyeceğiniz bestesi Udi Hasan'a ait şarkıyla başlıyor. Sen de mi hala esiri zülfiyar olmaktasın? Uslan ey dil, uslan artık ihtiyar olmaktasın. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları Stüdyoname programında sizinle.

Sevgili dinleyenler, Mevlevi Devri Revanı Türk müziğine özgü usullerdendir. Adına Ayin Devri Revanı da denilen bu usule sadece Devri Revan da denilmektedir. Genellikle Mevlevi ayinlerinde kullanılan usulde daha çok kâr, ayin ve ilahi bestelenmişse de bazı pişre ve bestelerde şarkılarda da kullanılmıştır. Şimdi düyek ve devri revan usullerinde bestelenmiş güftesi Şeyh Galip Efendi'ye, bestesi Üstad Saadettin Kaynağı ait İsfahan makamındaki şarkıyla sanatçımız Elif Güreşçi mikrofona geliyor. Fari olmam eylesen yüz bin cefa, sevdim seni. Böyle yazmış alnıma kilki kaza, sevdim seni.

Sevgili dinleyenler, Türk müziği usullerinden Müsemmen usulü, diğer adıyla Kati Kofti usulü ilk defa hanende Hacı Arif Bey tarafından kullanılmış ve onun tarafından bulunmuş bir usuldür. Hem Müsemmen hem de Kati Kofti adı verilmişse de usule Müsemmen demek daha doğru ve yaygındır. Düşme ey aşık hayale, yağma yok, yağma yok hanı visale, yağma yok. Güftesi Sadiye, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Isfahan makamında Müsemmen usulündeki şarkıyı sanatçımız Eliz Avaroğlu seslendiriyor.

Canda hasiyet mi var sevdayı canan olmasa, dilde cemiyet bulunmazdı perişan olmasa. Aşk lezzettir eğer ateş zeni can olmasa, tatlıdır sohbet sonunda zehri hicran olmasa. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait İsfahan makamındaki şarkıyı sanatçımız Belgin Gök söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, İsfahan makamı hem basit makamlar hem de bileşik makamlar içerisinde görülmektedir. Basit İsfahan makamı her bakımdan Uşşak veya Bayati makamına benzer. Özellikle seyri yönünden Uşşak makamından ayrılır. Zira İsfahan makamının seyri inici çıkıcıdır. Yine Bayati makamından da bazı geçkiler yönünden ayrılmaktadır. Etme beyhude figan vazgeç gönül, gel bu sevdadan hemen vazgeç gönül. Güftesi Recaizade Ekrem Bey'e, bestesi Rahmi Bey'e ait İsfahan makamındaki şarkıyla sanatçımız Zengin Kökten sizinle.

Sevgili dinleyenler, bileşik yani diğer bir söyleyişle mürekkep İsfahan makamının durağı dügah perdesi seyri inici çıkıcıdır. Basit İsfahan makamına dügah perdesinde bir rast dörtlüsünün zaman zaman katılmasından meydana gelmiştir. Bileşik İsfahan makamının güçlüsü neva perdesidir. Aynı basit İsfahan makamında olduğu gibi. Şimdi koromuzdan birbirine bağlı İsfahan makamında iki şarkı dinliyoruz. İlki fesleğen ektim, gül bitti, dalında bülbüller öttü. Diğeri Tamburi Mustafa Çavuş'un bestesi. Böyle rakkas ne demeli?

günler. TRT Nami'den, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Nami programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Isfahan makamındaki eserlerin ardından Nişaburek makamındaki eserlere kulak vereceğiz şimdi de. Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neşeyi, yıldıran hırçın felaket istiyor bilmem neyi. Ey kader kıskanma, aşkım mı günahımdır benim. Merhamet bekler gönül, çoktan unutmuş sevmeyi. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Vecihe Daryal'a ait Nişaburet makamındaki şarkıyı koromuzdan dinliyoruz. Geçiş taksimini kanunla Cemil Atikoğlu yapıyor.

Dügah perdesi seyri inici çıkıcıdır. Makam yerinde rast beşlisine, Hüseyini perdesine bir Buselik dörtlüsünün, yine Hüseyini perdesine bir rast dörtlüsünün ve yerinde yani Buselik perdesinde bir Nişabur dörtlüsünün birbirine eklenip karıştırılmasından meydana gelmiştir. Güçlüsü Hüseyini perdesidir. Makamın seyrinde Nim Hicaz perdesi de güçlü kadar önemlidir. Hatta bazen güçlü gibi kullanılmıştır. Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim. Cananıma nezreylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harab olsun efendim. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait Nişabüret makamındaki şarkıyı sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

sırada güftesi yine Vecdi Bingöl'e, bestesi hocamız Selahattin Pınar'a ait Nişabürek makamında şarkı var. Ayrılık yarı ölmekmiş, o bir alevden gömlekmiş. Ah o alevin bağrımda dili, ben böyle sensiz olurum deli. Sanatçımız Bahadır Özüşen sizinle.

Sevgili dinleyenler, Nişaburek makamında Buselik perdesinde Nişabur çeşnisiyle asma karar yapılır. Ayrıca Hüseyini perdesinde Rast çeşnisiyle asma karar yapılır. Yine Hüseyini Aşüran perdesi üzerinde Rast çeşnisiyle asma karar yapılır ki bunlar makamın özelliklerindendir. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin, beni üzerek neden harap edersin? Bestesi Neveser Kökteş'e ait Nişaburek makamındaki şarkıyla sanatçımız Özant Koç mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programının sonuna yaklaşırken bizler, program yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer, ton masterimiz Mutlahiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve spikeriniz ben Gülden Özpamuk diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. TRT Name'de sizleri Nişabürek makamının tanısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başladı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın kürsü konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Duran, BM kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a gidiyor. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek. Washington'la Tahran arasında müzakere ihtimali gündemde. ABD Başkanı Trump'tan sonra Dışişleri Bakanı Marco Rubio da BM Genel Kurulu kapsamında İran'la görüşmeye açık olduklarını duyurdu. ABD Dışişleri'nden gelen İran'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görüşmeye açık olunduğu haberiyle petrol fiyatları 100 doların altına çekildi. 97 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarındaysa düşüş bugün de devam etti. Yurt içinde gram altın 6700 ile 6800 lira bandında hareket ediyor. Fransa akaryakıt krizinin etkisi altında. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle yakıt ithalatının düşmesi ülke genelinde fiyatları yükseltti. Yakıt sıkıntısı baş gösterdi. İstasyonların %11'inde yakıt yok. Başta balıkçılar ve çiftçiler olmak üzere birçok sektör krizin pençesinde. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ'den hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Serhat Savtak'la Emin Olcay'ın ifadesine de bilgi sahibi sıfatıyla başvurulacak. Yeni dönemde kamu yatırımlarında yerli üretime hız verilecek. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlama rehberine göre kamu özel işbirliği projelerinde yerli malı kullanımı öne çıkacak. Projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında erişilebilirlik ve iş güvenliğine verilen önem de arttırılacak. Haberleri dinlediniz.

ben savrulan küm. Saçıma

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Acem Aşıran Faslı dinleyeceksiniz. Atilla Gündüz'ün yönettiği programda ara taksimini kanunla Şener Altınbaş yapıyor.

İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Acem Aşiran Faslı dinlediniz. Atilla Gündüz'ün yönettiği programda ara taksimini Kanun'la Şener Altınbaş yaptı.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez açılış konuşması yaptı. İsrail'in Filistinlileri katletmeye devam ettiğine dikkati çekti. İki devletli çözümün yok olmasına izin veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın kürsü konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Duran, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında peş peşe toplantıya katılan Fidan, bölgesel güvenlik ve Gazze gündemiyle mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, MİK'te Dışişleri Bakanları toplantısına da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta küresel ekonomideki adaletsizliğe dikkat çekti. Dünya nüfusunun %14'ünün küresel ekonomiden sadece %1 pay aldığını belirtti. Bakan Kacı, Türkiye'nin COP31 zirvesinde bu ülkeler için yeşil sanayileşme inisiyatifini başlatacağını duyurdu. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede küresel liderlik rolünü bir adım öteye taşıyor. New York'ta COP31 eylem gündemi lansmanında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2035 hedeflerini açıkladı. Bakan Kurum, iklim taahhütlerinin somut yatırımlara dönüşeceği yeni küresel mimarinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki toplantıda çocuklar için sağlıklı dijital ekosistem kurmanın önemini vurguladı. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Emine Erdoğan, ortak küresel standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı

0: yoğun bakımda tedavisi sürüyor dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ard arda geldi. Meclis Bakanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklama kararı verildi. Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Muğla ili Menteşe ve Ula ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 154 kW'lık Gaya Res Fatma Res enerji iletim hattının tesis çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak bahsi geçen enerji iletim hattına 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18'den itibaren 154 kW yüksek gerilim uygulanacağından direklere tırmanılmaması, iletkenlere yaklaşılmaması can ve mal güvenliği açısından önemli duyurulur.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul 14, İzmir 17, Erzincan 15, Mardin 25, Van 11 ve Ardahan 7 derece. Haberleri dinlediniz.

Piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazla Muhammed İzgi bizlerle bu akşam. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan. Saat 19'a kadar Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi ile giriş yaptık, Bir Hane Bir Teslim olarak. Ardından güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait, bestesi Selahattin Pınar'ın Hicaz eseriyle devam ettik. Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek, hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Haydar Telhüner'in Hicaz ile devam ediyoruz. Beste ve güftesi kendisine ait. Seni nerede arasam, saçlarını ben tarasam.

Bir Arap kantosu seslendirdik. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum dedik. Şimdi Hicaz makamına devam ediyoruz. Fakat beste ve güftesi bilinmiyor şimdi okuyacağım eserin. Güzel bir kız oturmuş küçük çiftlik parkında diyeceğiz. Buyurunuz.

Hicaz eseri de ekledik ucuna. Mahmur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim dedik. Zeki Duygulu'nun birçok muhteşem eserinden biriydi bu da. Şimdi sırada birkaç tane uşak okuyalım istiyorum. İlki Zeki Müren'in Güfte ve Bestesi. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Taksim'i kim yapmak ister? İsmail Karaşin'le Turay'cığım. Evet, buyurunuz bakalım.

Zeki Müren'in Uşak eserinden sonra Güfte ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait. Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı adlı Uşak eseri okuduk. Şimdi arka arkaya okuyacağımız üç tane yine Uşak türkü var sırada. Yürü Dilber yürü ömrümün varı, eridi kalmadı dağların karı. Ardından ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Ve en sonda Saadettin Kaynağ'ın gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan diyeceğiz.

Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen, kalbimde sen, ruhumda sen, ne olursun bana sevgilim desen. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait Muayyer Kürdi bir şarkıyla sizlerleyiz. Sevgili Ceyhun Çelik ve Tanju Erol'dan bir taksim rica edelim.

Çok teşekkürler Ceyhun Çelik, Tanju Erol taksimleriniz için. Bu arada İsmail Karaşin ve Turay Dinleyen'e de çok teşekkür ediyoruz Uşak taksimleri için. Ahmet Gazi Ayhan'ın Muhayyer Kürdi eseriyle devam ediyoruz. Neyleyim ben böyle yari, ne ağlayabildim ne gülebildim. Gurbet ellerinde ah çeke çeke, ne huyuma göre yar bulabildim.

Akustik Name programının sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Ben Gül Yazıcı, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçıları ile Türk sanat müziğinin en güzel eserlerini sizlerle paylaştık. Bu güzel eserleri birlikte icra ettiğimiz değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Kemanla Turay Dinleyen, Kanunla İsmail Karaşin, Klarnetle Tanju Erol, Utla Gürcan Yaman, bas gitarla Cenk Er Sarp, piyanoyla

Ceyhun Çelik ve ritim sazla Muhammed İzgi bu akşam bizlerleydi. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Alican Vatanperver'di. Teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Mehmet Ilgın'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Sözleri Ahmet Kaçar'a ait. Sitemler örüyor kaderin ağı

İyi akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. Saatler 19'a ulaştı ve biz günün telaşını geride bırakırken TRT Name'de İstanbul stüdyolarında akşamın sesi programıyla sizlerle buluştuk. Yaklaşık 2 saati paylaşacağız Türk Sanat Müziği'nin o güzel nameleriyle sizlere eşlik edeceğiz. Gününüzün güzel geçtiğini umuyoruz. İnşallah akşamınızda bizlerle birlikte keyif dolsun diyelim. Program yapımcımız Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Bugün Cengizhan Sönmez'in seslendireceği kendi bestesiyle başlayalım. Sözler Hüseyin Balkancı'ya ait Hicaz bir eser. Hesabını bitir artık benimle, al sepeti, tak koluna canımcım. Yarınımız yok ki bizim seninle, sen yoluna, ben yoluma canımcım.

Nalan Altın Örsel dinledik. Zekai Tuncan'ın bestesini Seyhan Girginer'in sözleriyle icaz makamında bestelemişti. Şimdi Teoman Volkan Özselçuk'a kulak veriyoruz. Bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Salih Korkmaz'a ait. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umurunda mı?

Ayşen Birgör'ü dinledik. Saadettin Öktenay'ın Turhan Oğuzbaş'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkıydı. Şimdi bir Cengiz Han Sönmez bestesi var sırada. Güftesini Hüseyin Balkancı ile birlikte yazmış. Yine Hicaz makamında ve mikrofonda Gülşah Sönmez. Aşkı dünde bıraktık, çöle döndü sevdalar. Eski rengi yok artık, siyah beyaz sevdalar.

Taç olsan başıma takmayacağım. Orhan Saygıcı'dan dinledik. Turgut Yerkent küftesini yazmıştı. Saadettin Öktenay Nihavent makamında bestelemişti. Şimdi dinleyeceğimiz Nihavent şarkının güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avnanlı'a ait Gül Yazıcı mikrofonda. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

Üzme Beni Murat Seçkin'den dinledik Zekai Tunca'nın sevilen şarkısını. Saatimiz 19.36 sevgili dinleyenler, TRT Name'desiniz. Akşamı Türk Sanat Müziği'nin o güzel şarkılarıyla sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Nihavent makamından şarkılarla birlikteliğimiz sürüyor. Güfte Halis Çelikoğlu'na, Beste Neşe Tokatlıoğlu'na ait şimdi dinleyeceğimiz şarkıda. Mikrofonda Seda Gökkader. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

gözlerimden ayırma hiç ne olur. Vedat Çetinkaya'dan dinledik İsa Coşkun Er'in Yavent şarkısını. Şimdi Mine Geçeli'ye kulak veriyoruz akşamın sesinde. Avni Anıl, Hayri Osman Şeneş'in dizelerini bestelemiş. Seni gördükçe gönlüm gibi ömrüm de bir başkalaşır. Sana rüya, sana hülya, sana sevda yaraşır.

Ayşe Taş'ı bir Şükrü Tunar şarkısında dinledik az önce. Güftahmet Kaçar'a aitti. Şimdi dinleyeceğimiz Uşak şarkıyı Hilal Cebeci Çelebi seslendiriyor. Yusuf Nalkesen, Halit Çelikoğlu'nun dizelerini bestelemiş. Ne mektup geliyor, ne haber senden. Söyle de bileyim, bıktın mı benden?

Ayşegül Duruk'un dinledik Bilge Özge'nin Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği Uşak eserdi. Saatimiz 20'ye ulaştı ve biz bir Şükrü Tunar bestesi dinliyoruz şimdi Hasan Eren'den. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

Yine bir Şükrü Tunar bestesiydi. Bu kez Güfte Halit Bekir Sabarkan'a aitti. Uşak eseri Tuğçe Pala'dan dinledik. Şimdi İhsan Güvenç'e kulak verelim. Özdemir Kiper'in güftesini yazdı. Selahattin Altınbaş'ın Uşak eseriyle. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz

Güner Coşkuner bizlerleydi. Alaaddin Yavaşça'nın Kürdili Cazkâr bestesiyle Güfte Şerafettin Aydınlık imzası taşıyordu. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Şimdi Mehmet Özkaya'yı bir Zeki Müren şarkısında dinleyeceğiz. Sözler Yaşar Güvenir'e ait, makam yine Kürdili Cazkâr. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Alın yazımsın benim, ne yapsam silemem ki.

Miral Aytin Yavaşça şarkısı daha dinledik. Furkan Yavuz seslendirdi. Şimdi Mehsem Özşimşir'e kulak veriyoruz. Güfte Yalçın Benlican, Beste Mümin Salman, Makam Kürdi. Hani ayrılık yoktu, hani yoktu hiç keder. Bizim de boynumuzu büküverdi bak kader.

Ne bana ümit verdin ne de bırakıp kaçtın. Adada gördüğüm gün gönlüme neşe saçtın. Yusuf Yıldırım'ın şarkısıydı, Nusret Yılmaz'dan dinledik. Şimdi Lale Mumcubaşı ile kulak veriyoruz Mahmut Oğlu'nun Sevilen Kürdi şarkısıyla. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var.

TRT NAMİ'desiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz programımızın. Hasan Eylen'den dinledik Ferhat Sarmusan, Sevinç Han'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkıyı. Şimdi Semra Karakuş mikrofonda Neşet Rüştü Efe'nin güftesi Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer şarkısıyla. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor.

İnceden ince Nazire Savran'ı kendi bestesinde dinledik. Kürdi makamındaydı. Hüsamettin Elçin'in imzasını taşıyordu güfte. Şimdi İnci Çayırlı'ya kulak verelim. Güfte İlk Hasan, beste Saadettin Öktenay, makam Hicaz. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti.

Yener TRTname'de akşamın sesi programının sonuna geldik. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik masada Selda Kış, mikrofonda ben Tülay Çüsün. Yeniden buluşmak dileğiyle bugün size Melihat Gülses'in sesiyle veda edelim istedik. Mustafa Töngemen'in güftesi, Erdin Çelikkol'un Yaven şarkısı. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Hoşça kalın.

aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı,

gönlüm karardı, aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı, aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı, aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı, aşkım bahardı.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Efendim merhabalar. TRT İstanbul Radyosu'ndan bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Tamer Yılmaz'la birlikte sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Elimde çok güzel bir kitap var. Bir Ülke, Bin Hikaye. Uluslararası Üniversite öğrencilerinin Türkiye'de buluşan renkli hikayeleri, yayın yönetmeni Vildan Şengül Gencan. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu kitabı bana vermişlerdi. Şöyle diyor arka yüzünde kitabın. Bir ülkeye yalnızca valizle gelinmez. Yepyeni karşılaşılan sorular, şaşkınlıklar, özlemler ve yeni umutlar da beraberinde gelir. Bu kitap Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ders aralarına sığmayan gerçek hikayelerini bir araya getiriyor. 31 farklı öğrenci farklı ülkelerden, farklı kültürlerden ama ortak

Ortak bir deneyim. Yeni bir dilde kendini ifade etmeye çalışmak. Alışılmadık geleneklerle karşılaşmak. Bazen gülümseten, bazen zorlayan kültürel farklar ve bu yolculukta büyüyen insan hikayeleri. Bu sayfalarda yalnızca anılar değil, iki kültür arasında kalmanın şaşkınlığı, uyum sağlamanın zorlukları, ön yargılarla yüzleşme cesareti ve tüm bunların içinden filizlenen dostluklar var. Bu kitap, Türkiye'de uluslararası bir öğrenci olmanın görünmeyen yüzüne açılan samimi bir pencere. Okuyan herkes için tanıdık bir duygu, yeni bir bakış açısı ve belki de ben de böyle hissetmiştim dedirten bir yol arkadaşı. Evet, zaman zaman yurt dışına çıkabiliyoruz. Efendim, akrabalarımız çıkıyor. İşte çocuklarımız okumak için, öğrenmek için, bilim için, ilim için, rızık için çıkanlar var. İşte bunları anlatıyor sevgili dinleyiciler. Şimdi güzel bir şarkıyla başlayacağız. Biz Çamlıca'nın üçgülüyüz. Aşk bahçesinin bülbülüyüz. Dillerde gezer söyleniriz. Gamsız yaşarız, eğleniriz. Yalnız gezene söz atarız. Naz eyleyene biz çatarız. Bin bir kokulu gül satarız. Vallahi cana can katarız. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'un. İlk önce İstanbul Radyosu Korosu'ndan dinleyeceksiniz ve arada bendeniz Hüseyin İpek'ten Gazel dinleyeceksiniz.

Nazlı Hilal ülkesinde misafirlik, Nail'e Rüstem'le, Azerbaycan. Gel Gaya'dan ne aparar, rüzgar Kaya'dan ne alabilir ki Azeri atasözü. Birkaç ay önce Türkiye hakkında kendi düşüncelerini yazan İranlı bir arkadaşımın denemesinde bir şiirle karşılaştım. Gelmişim Nazlı Hilal ülkesine, Fikret'in ince hayal ülkesine, Akif'in marşı yaşartıp gözümü, bakarım Yahya Kemal ülkesine. Akif'in marşı yaşartır gözümü, bakarım Yahya Kemal ülkesine. Görünür perdesin açtıkça hayal, başta Fikret'le durup Yahya Kemal. Şehriyar'ın Türkiye'ye hayali sefer, bu şiiri bu diyarın ruhunu, kültürünü o kadar iyi yansıtıyordu ki, muhayyilemin sınırını aşıp bu konuda bir şeyler yazmak birkaç gün beni düşündürdü. Şimdi yazmaya çalıştığım zaman hep zihnime bu mısra geliyor. Ama seneler önce ortaokul yıllarımda İstanbul'u dizilerde gören, Türk insanını dizilerden tanıyan ve en esası da Türkiye'yi İstanbul'dan ibaret zanneden bir öğrenciydim. Yani İstanbul sevdası belleğime yerleşmişti. O zamanlar Türkiye deyince ilk aklıma gelen Aydan Şener'in oynadığı Çalı Kuşu dizisinin jenerik müziğiydi. Ve bir de erkeklerin oynadığı bir halk oyunu vardı, Zeybek. 857. İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u. Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi, Türk'ün genç padişahı bir gök yarılır gibi. Girdiği eri kapıdan kır atının üstünde, fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde. O ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ın, beldeyi Tayyip'i fetheden padişahın. Hak yerine getirdi en büyük niyazını, kıldı Ayasofya'da ikindi namazını. İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. Nazım Hikmetran ne güzel yazmış değil mi sevgili dinleyiciler? İsmail Birateş de bestelemiş çok güzel bir şekilde ve Aylin Şengün Taşı'dan dinliyoruz.

2014 yılında Azerbaycan'dan burs programı ile Türkiye'ye gelme şansı kazandım. Marmara Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında yüksek lisansımı tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora yaptım. Burs programını kazanmamla ilgili aldığım o e-posta hayatımı farklı bir yönde değiştirdi. Bir yandan da ailemi orada bıraktığım için, onlara da tereddütlü ve sıkıntılı gördüğüm için içim buruktu. Evet, İstanbul'a gelmem ve buralara alışmam hiç kolay olmadı. Havalimanından yurda gittiğim güzergahta İstanbul'a dair ilk gördüğüm gökdelenler, Ataşehir'in yüksek binaları bana dizilerde gördüğüm İstanbul'u tekrar hatırlatmıştı. Fakat muhayyilem sadece dizilerle sınırlı kalmadı. Zamanla gerçek İstanbul'un dizilerin sahnelerinden çok farklı olduğunu ve aynı zamanda Türkiye'nin tamamının İstanbul'dan çok farklı olduğunu anladım. Bu şehir sadece dizilerin çekildiği yalılardan, Boğaz Köprüsü'nden, Deniz Feneri'nden, Kız Kulesi'nden ibaret değildi, diyor burs öğrencimiz Naile Rustemli. Şimdi bir İstanbul türküsüne geçiyoruz. Orhan Veli Kanık'ın İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum tarifsiz kederler içinde. Urmelihisar'ına oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuştum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor. Konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş bana ne. Sevdalım boynuna vebalim. İstanbul'da Boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli. Veli'nin oğlu tarifsiz kederler içindeyim. Bu güzel şarkıyı Mediha Şensancakoğlu'ndan dinleyeceğiz. Güftesi Orhan Veli'nin, bestesi Şekip Ayhan Özışık'ın Hicaz makamında.

Türkiye'ye çok yakın coğrafyalardan gelen bir öğrenci olarak buradaki yaşam tarzını, kültürü, bu toplumun ruhunu hep merak etmişim. Yıllardır İstanbul'dayım ve şimdi bana İstanbul senin için ne demek deseler cevabım şu olurdu. Simitle koyu bir Türk çayı, martı sesi, lokum, kestane kokusu, sahilde balık tutan balıkçılar. Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Bütün bunlar benim için İstanbul demek. Dizilerdeki görsellerden ziyade bu şehrin ruhunu sokaklarını gezerek, tarihini öğrenerek, taşını toprağını tanıyarak, kısacası burada yaşayarak öğrenmek olur. Ve bir de en esası İstanbul demek benim için ezan sesi demek, diyor öğrencimiz. Biz de ezan gel diyor, yok engel diyor, minareler ise gel yüksel diyor. Bu Anadolu kubbeler dolu, ezandan geçer caminin yolu. Bu güzel güfteyi Nurettin Pala yazdı. Bendeniz Hüseyin İpek besteledim ve öğrencilerim Necip Fazıl Belge ve Ahmet Emre Belge okuyacaklar. Dinliyorsunuz efendim.

Öğrencimiz şöyle söylüyor. Tatilde memlekete dönerken öğrenciler buraya ait damakta iz bırakan hüsnü lezzetleri ararlar. Bense camilerden yükselen ezan sesini ve her yerde görmeye alıştığım kırmızı bayrakları özlüyorum. Teşekkür ediyoruz. Efendim ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Tamer Yılmaz'la birlikteydiniz. Ve size Allah'a ısmarladık demeden önce Cemalettin Turan'ın güftesini yazdığı, ben Deniz Hüseyin İpek'in bestelediği, zemininde kırmızı mukaddes kanın rengi, ay yıldızın bembeyaz, var mı dünyada dengi diyoruz ve size hoşça kalın diyoruz. Grup Mektum'dan dinliyorsunuz. Allah'a emanet olun.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle programımıza başlıyoruz.

Dede Efendi'nin Mahur makamındaki şarkısını Koray Safkan'dan dinledik. İndim yarın bahçesine, gül dibinde gül iter. Sayın dinleyicilerimiz, musikimizin temeli diye tabir ettiğimiz bestekarlarımız, tarihin beğeni icra sürecinden günümüze ulaşan ve hala sevilerek dinlenilen, yad edilen bestekarlarımızdır. Besteleriyle kalplerimizde yaşamaktadırlar ve hemen hepsi Meş Silsilesi dediğimiz hocalar zincirinden eğitim alarak ve tabii ki unutulmayarak günümüze ulaşmışlardır.

Zekai Dede'nin Ağır Semai'ni Nurettin Çelik ve Fasıl ekibinden dinliyoruz. Gülşen de Hezar, Name-i Demsaz ile mahsus.

Sayın dinleyicilerimiz, 1797-1869 yılları arasında yaşamış Dellalzade İsmail Efendi ilk öğreniminden sonra Hamamizade İsmail Dede'nin derslerine devam ederek Dede Efendi meşk zincirine dahil olan ilk bestecimizdir. Hocasının yardımı ile çavuş mülazımı sıfatıyla saray fasıl heyetine katılmış, Enderun-u Humayun'da dönemin önemli musiki şinaslarından ders alarak kendini yetiştirmiş ve saray müezzinleri arasına girmeye hak kazanmıştır. Dellalzade İsmail Efendi, hanendelik konusunda da hocası İsmail Dede'nin devamı olarak bilinir. Bestelerinde hocasının üslubu açıkça hissedilmekle birlikte bestekarlık kişiliğini kabul ettirmiştir. Kendine özgü ezgisel yapı, alışılmamış makam geçkileri ve özellikle meyanlardaki ses örgüsü dikkate şayandır. İsmail Dede'nin ısrarı üzerine bestelediği Suzinek makamında "Sinede bir lahza aram eyle, gel canım" gibi mısra ile başlayan murabbasını dinliyoruz. Doğan Dikmen seslendiriyor.

Delalzade İsmail Efendi'nin Şehnaz makamındaki Etmedin bir lahza ihya, hatırı viranımı mısra ile başlayan şarkısı günümüzde de konser repertuarlarının vazgeçilmez eserleri arasında yer almaktadır. Delalzade İsmail Efendi'nin Suzinak makamındaki şarkısı Zekai Tunca seslendiriyor.

Hacer Bey'in Karcağar şarkısını Filiz Şatıroğlu seslendiriyor. Varken gönülde bir türlü yare, düş oldu gönlüm bir dil figane. Etmezdim arzu ama ne çare.

Telazade İsmail Efendi'nin Suzinak makamındaki şarkısını Zekai Tunca'dan dinledik. Dedim ey gönül sultanı, aman ey canımın canı.

Sayın dinleyicilerimiz, Türk musikisi hocaları nota yazısının olmaması nedeniyle öğrencilerinin hafıza gücünü çeşitli yöntemlerle test ederlerdi. Ve bazen ortaya ilginç durumlar çıkardı. Çünkü müzik yeteneği çok iyi olan biri eğer hafızası güçlü değilse pek bir anlam ifade etmiyordu. Nota yazısı da kullanılmadığı için eserin çabucak unutulması riski doğuyordu. Dede Efendi'nin Hüzzam Yürük Semai, Şeniz Güneş seslendiriyor. Rehi aşkında edip kaddimi kütah gönül,

Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, saygı, sevgi dileklerimizle mutlu, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Nurettin Rüştü Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Behiye Aksoy'dan dinledik bu gece ilk eserimizi. Eserin başında Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Hüzzam ve Kürdli Hicazkar makamında eserler sunacağız size. İkinci Hüzzam şarkımız Avni Anıl'ın bir bestesi, Güfte Şahap Gürsel'e ait. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir, ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir.

Nusret Yılmaz'ı güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Üzzam şarkıda dinliyoruz. Ümitlerim hep kırıldı, yarim artık gelmeyecek. Gözyaşlarım dökülürken bu sesiyle silmeyecek.

Güftesi Müzeher Güyer'e, bestesi Ali Erköse'ye ait Hüzzam şarkıyı Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde. Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde.

Sıradaki Hüzzam şarkımızın güftesi Sinan Ozan'a, bestesi Yorgo Bacanos'a ait. Seda Gökkadar'dan dinliyoruz. Sevdası henüz sinede gönlüm gibi sağdı,

Ruhumda çiçekler yaratan neşesi vardı. Gözyaşları sevdamıza bir çiğ gibi yağdı. Viran olası dilde emeller de sarardı.

Güftesi Hikmet Mürebbioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Üzzam şarkıyı Esma Başbuğ'dan dinleyelim şimdi de. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Külli Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Külli Hicazkar şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Bir gül ki henüz gonca gibi raihaverdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Osman Nihat Akın'ın Külli Hicazkar makamındaki şarkısını dinliyoruz şimdi, Münip Utandı'dan. Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken, çılgınca senin kahkahanın sesleri geldi. Gönlümde yanan aşkının hicranı eserken, çılgınca senin kahkahanın sesleri geldi.

Güftesi Atıf Yara, bestesi Cevdet Çağla'ya ait külli Hicazkar şarkı var sırada. Perihan Altındağ Sözeri'den dinliyoruz. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Bana yaklaş, deli gönlüm yine sensiz olamaz. Yüreğim her seferinden daha sevdalı bu yaz. Ne çıkar saçlarının kırları artmışsa biraz.

Güftesi Halil Soyuer'e, bestesi Avni Anıl'a ait Külli Hicazkâr şarkıyı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka, çiğdemin kokusu gülde olmuyor. Kavlimiz mi vardı ömür boyunca, bir seni unutmak mümkün olmuyor.

Güftesi Ziya Yazgan'a, bestesi Arif Sami Toker'e ait Külli Hicazkâr şarkı var sırada. Teoman Volkan Öselçuk'tan dinliyoruz. İçince şarabı ezelde gönül, takıldı kaldı bir güzelde gönül. Ne yerde semada ne serde gönül, bir çapkın bakışlı güzelde gönül.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Cin Uçan Tanrı Korur'un Külli Hicazkar bestesi. Şiir Cenap Şahabettin'e ait. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler. Esmer geceler sendeki esmerliği söyler. Yollar kokunu gönlüme Temmuz'da çiçekler. Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden. Hoşçakalınız.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik namedeyiz. Ben Gül Yazıcı. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerleyiz. Kemanla Turay Dinleyen, Kanunla İsmail Karaşin, Klarnetle Tanju Erol, Udla Gürcan Yaman, bas gitarla Cenk Sarp, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazla Muhammed İzgi bizlerle bu akşam. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan. Saat 19'a kadar Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi ile giriş yaptık, Birhane Bir Teslim olarak. Ardından güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait bestesi Selahattin Pınar'ın Hicaz eseriyle devam ettik. Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Haydar Telhüner'in Hicaz ile devam ediyoruz. Beste ve güftesi kendisine ait. Seni nerede arasam, saçlarını ben tarasam.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Bir Arap kantosu seslendirdik. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum dedik. Şimdi Hicaz makamına devam ediyoruz. Fakat beste ve güftesi bilinmiyor şimdi okuyacağım eserin. Güzel bir kız oturmuş küçük çiftlik parkında diyeceğiz. Buyurunuz.

Evet, bestesi Zeki Duygulu'ya ait. Hicaz eseri de ekledik ucuna. Mahmur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim dedik. Zeki Duygulu'nun birçok muhteşem eserinden biriydi bu da. Şimdi sırada birkaç tane uşak okuyalım istiyorum. İlki Zeki Müren'in Güfte ve Bestesi. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Taksim'i kim yapmak ister? İsmail Karaşin'le Turay'cığım. Evet, buyurunuz bakalım.

Zeki Müren'in Uşak eserinden sonra Güfte ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait. Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı adlı Uşak eseri okuduk. Şimdi arka arkaya okuyacağımız üç tane yine Uşak türkü var sırada. Yürü Dilber yürü ömrümün varı, eridi kalmadı dağların karı. Ardından ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Ve en sonda Saadettin Kaynağ'ın gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan diyeceğiz.

Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen. Kalbimde sen, ruhumda sen. Ne olursun bana sevgilim desen. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait Muayyer Kürdi bir şarkıyla sizlerleyiz. Sevgili Ceyhun Çelik ve Tanju Erol'dan bir taksim rica edelim.

Çok teşekkürler Ceyhun Çelik, Tanju Erol taksimleriniz için. Bu arada İsmail Karaşin ve Turay Dinleyen'e de çok teşekkür ediyoruz Uşak taksimleri için. Ahmet Gazi Ayhan'ın Muhayyer Kürdi eseriyle devam ediyoruz. Neyleyim ben böyle yari, ne ağlayabildim ne gülebildim. Gurbet ellerinde ah çeke çeke, ne huyuma göre yar bulabildim.

Akustik Name programının sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Ben Gül Yazıcı, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçıları ile Türk sanat müziğinin en güzel eserlerini sizlerle paylaştık. Bu güzel eserleri birlikte icra ettiğimiz değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Kemanla Turay Dinleyen, kanunla İsmail Karaşin, klarnetle Tanju Erol, udla Gürcan Yaman, bas gitarla Cenker Sarp, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazla Muhammed İzgi bu akşam bizlerleydi. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Alican Vatanperver'di. Teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Name gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Mehmet Ilgın'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Sözleri Ahmet Kaçar'a ait. Sitemler örüyor kaderin ağı

0: Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sağlık, mutluluk dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir güne yine unutulmaz şarkılarla, sevilen eserlerle merhaba diyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında yayında olacağız. Bugün nostaljik yayınımız bir Erol Sayan şarkısıyla başlıyor. Güftesi Necla Gürer'e ait Bayati makamında bir esere yer vereceğiz. Bu eser Yaşar Özel'in 1977 yılında yayınlanan Yalnızlıklar İçinde isimli dörtlüsünün içinde yer almaktaydı. Seni ne çok sevdiğimi söylesen de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi

Muazzez Abacı 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir Şükrü Tunar şarkısı ile konuğumuz oldu. Yine Uşak makamının kardeş makamı olan Hüseyini makamında anonim bir türküyü dinleyeceğiz. Fatma Nurten Demirkol bizlerle. Menekşe kokulu yârim.

0: sana küserim. Yakınlara gelirsen alır giderim.
1: Ankara Radyosu sanatçılarının sesinden sevilen şarkılarla zaman yolculuğumuz devam ediyor. Bahadır Özüşen bizlerleydi. Yine anonim bir İstanbul türküsü seslendirdi sanatçımız. Efendim şimdi ritmimizi bir parça düşürelim. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatkarı Ela Altın'a kulak verelim. Sanatçı Fehmi Tokay'ın Güftesi Rüştü Şardağ imzalı Bayati şarkısıyla konuğumuz oluyor. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

renklendiren bu uşak türküde Kemal Caner bizlerle birlikteydi. Programımızın şimdiki bölümünde ise Ras ve Mahur makamında şarkılar dinleyeceksiniz sevgili dinleyenlerimiz. İlk olarak Meriat Gülses'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1998 yılında seslendirmiş olduğu kayıt, Türk müziğinde unutulmaz süper şarkılar isimli albümde yer almakta. Bir Ferit Sıdal şarkısı Güfte Sedat Ergintuğ imzalı. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Umut Akyürek 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümde seslendirmiş olduğu anonim bir türküyle bizlerle birlikteydi. Bahçeye indim ki asma salınacak, yar gelip sallanacak. Efendim bu güzel şarkının ardından bu defa rast makamında Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ülkü Aker'e ait şarkısında İzmir Radyosu sanatçılarından Güldehen Marmara'yı ağırlıyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. İsterim ki seninle birleşsin İsterim ki seninle birleşsin kaderimiz. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Filiz Çatıroğlu yine rast makamında günümüzü renklendiren harika bir eseri seslendirdi. Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana. Evet efendim, rast makamı Türk musikimizin çok özel makamlarından biri. Hatta en temel makamlarından birisi diyebiliriz. Kökenleri de çok eskiye dayanıyor. İlk kez 14. yüzyılda Seyfiyyüddin Abdülmümin'in eserlerinde denk gelinmiş. Sonrasında Abdülkadir Meragi'nin Kâr-ı Muhteşem, Kâr-ı Natık ya da Sofyan Nakış Bestesi gibi eser lerine de rastlıyoruz ve tabii ki bu kadar köklü bir makamdan sonra yine ona kardeş bir makam Mahur makamında bir başka şarkıya kulak verelim. Bir Münir Nurettin Selçuk bestesine, Güfte Vecdi Bingöl'e ait kıymetli sanatçımız Münip Utandı'nın o ruhumuza huzur katan sesinden dinleyelim. Aşık'a Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider.

Nesin Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık efendim. Nostaljik ve harika bir müzikal örgüyle düzenlenmiş bir Avni Anıl şarkısı dinledik. Nihavend Eser'in güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan imzalıydı. Birliklerimiz devam ediyor. Yine günümüzü renklendirecek şahane bir potpori dinleyeceğiz. Bu defa Ankara Radyosu sanatçılarından Deniz Macaroğlu bizlerle sanatçı Rast ve Mahur makamından oluşan eserleri sizlere sunacak.

Gözleri aşka gülen taze Söğüt dalısın. Türk filmlerinin unutulmaz şarkılarından Bir Gün Doğdu Duran klasiğine kulak verdik. Gülden Sarıkahya bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlar, programımıza yine Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi yine ruhumuzu dinlendirecek harika bir Kemani Serkis Efendi bestesini dinleyeceğiz. Bekir Ünlü Ataer'in yer aldığı Eşref Vakti grubunun albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

show. Klasik Türk musikimizi Batı müziği enstrümanlarıyla harmanlayarak çağdaş bir form elde eden Yıldırım Gürses bizlerle birlikteydi. Sanatçı sözlerini Cengiz Han Mutlu'nun kaleme aldığı Niyavend eserini seslendirdi. Çal Kanunum Çal. Yine hareketli, dinamik bir şarkıya kulak verdik. Bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz düşürüyoruz efendim ve Niyavend makamında bir Avni Anıl şarkısında Emel Sayın'ı ağırlıyoruz. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Dinleyeceğimiz Avni Anıl bestesinin sözlerini Turgut Yerkent kaleme almış. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum. Yıllardan beridir yalvarıp durdum, sevgilim demeyi öğretemedim.

Sensiz hayat İzmirliğim zor gibi geldi bana. Necip Mirkelamoğlu'nun Yavent şarkısını Nesin Sipahi icrası ile dinledik. Bu vesileyle Ege'nin incisi güzel İzmir'e de selamlarımızı yollayalım efendim. Ve Ankara'ya uzanalım. Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut'tan bir Münir Nurettin Selçuk eseri dinleyelim. Yavent eserin güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler. Sahil seni, rüzgar seni, akşam seni bekler.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Ayşe Taş, dramalı Hasan Hasküler şarkısıyla bize seslendi. Ya Rab kalbimin sahibi nerede diye sordu. Yine Nihavend şarkılarla geçmiş zaman olur ki programındaki nostaljik yolculuğumuz devam etsin. Şimdi 1984 yılına uzanalım ve Yaşar Özel'in uzun çalarında yer alan bir Avni Anıl şarkısına kulak verelim. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi Abbas Demirtaş imzalı. Söyletenle söyleyen dil hepsi bir, Leyla'sıyla Mecnun'uyla hepsi bir.

Klasik Türk müziğimizi Batı müziği ezgileriyle sentezleyen ve çağdaş Türk müziğinin özel namelerini dinleyicilerle buluşturan kıymetli bir bestekar Yıldırım Gürses'in güftesi Mustafa Sevilen'e ait Nihavend şarkısını Meda Şen Sancakoğlu'ndan dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz renklendi efendim, ritmimiz arttı. Ancak şimdi bir parça ritmimizi düşürelim istiyorum. İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Mehmet Düzar'dan dinleyeceğimiz Hicaz Keman Taksimi'nin ardından değerli sanatçı Mehmet Şafak'a kulak veriyoruz. Mehmet Şafak, Hicaz makamında bir Naci tek tel bestesiyle bize sesleniyor. Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı.

TRT 50. yıl özel Bugünden Sesler albümünden 2014 kayıtlı bir Kadri Şençalar bestesini dinledik. Hicaz makamındaki bu eseri değerli sanatçımız Nusret Yılmaz seslendirdi bizler için. Birlikteliğimize yine nostaljik şarkılarla devam ediyoruz. Ankara Radyosu'nda Ali Şenozan şefliğinde Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirilmiş bir Erol Sayan bestesi. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Taner Şener imzalı, kıymetli sanatçımız Mehmet Özkaya bizler. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Mustafa Erses yönetiminde Ankara Radyosu'nca hazırlanan Solistler Geçidi programında seslendirilen Sabri Süha Ansen'in Hicaz şarkısını Suat Yıldırım'dan dinledik. Çiçekler takmış başına, perçem düşürmüş kaşına. Birlikteliğimizde Hicaz makamında şarkılarla devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise Zekai Tunca'nın güftesi Seyhan Girginer ve Zekai Tunca'ya ait olan şarkısını Nalan Altınörs'ten dinliyoruz. Gözyaşımda saklasın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla. Hüsnü Üssü'nün güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken sizlere Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Tülay Canik bizlerle birlikte olacak. Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınmış Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirecek. Vedalarımızı hareketli ve coşkulu yapmak istiyoruz. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin diyecek sanatçımız.

Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleyici Asker Zeki Duygulu bestesini Tülay Canik yorumuyla dinledik. Yine kıpır kıpır bir esere kulak verdik ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Nihavend'den Hicaz'a, Kürdeleyici Asker'dan Hüseyin'i, Uşak, Rast ve Mahur makamına uzanan çeşitli bir makamsal yapı içerisinde harika şarkılarla güzel bir yolculuk gerçekleştirdik. Biz çok keyif aldık diliyoruz. Sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Aynı zamanda bizleri yurdumuzun dört bir köşesinde dinlemekte olan siz sevgili gönül dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bizlere iletilerinizi yolluyorsunuz. O güzel dileklerinizi iletiyorsunuz. Her birinize Geçmiş Zaman ekibi olarak sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere çok keyifli bir Hasan Esen şarkısında Hasan Eylen'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.